0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Değerli dinleyenler, 14 günlük bir aradan sonra Panorama Türkiye'de tekrar birlikteyiz. Burası FM 94.0, Radyo Orange. Gün geçmiyor ki bir silahlı saldırı, bir cinayet haberi gelmesin. Deyim yerindeyse ülkede olaysız gün yok. Neredeyse herkesin huzuru kaçtı. İnsanlar artık sokaklarda korkuyla yürüyor. Böylelikle bir Panorama Türkiye'nin daha sonuna geldik. Her türlü soru ve dilekleriniz için e-posta adresim erbas.ertugrul@o94.at. En güzel, en huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
0: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
2: Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
3: 9 Uhr.
4: Radio Afrika International.
3: 10 Uhr.
5: Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
3: 10.30 Uhr.
6: Beziehungssache, wie wir Nähe gestalten.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Değerli dinleyenler, 14 günlük bir aradan sonra Panorama Türkiye'de tekrar birlikteyiz. Burası FM 94.0, Radyo Orange. Gün geçmiyor ki bir silahlı saldırı, bir cinayet haberi gelmesin. Deyim yerindeyse ülkede olaysız gün yok. Neredeyse herkesin huzuru kaçtı. İnsanlar artık sokaklarda korkuyla yürüyor. Böylelikle bir Panorama Türkiye'nin daha sonuna geldik. Her türlü soru ve dilekleriniz için e-posta adresim erbas.ertugrul@o94.at. En güzel, en huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
2: 11 Uhr.
3: Radio Bande.
4: Wiener Radio Bande.
5: Radio Orange.
4: Orange 94.0.
2: 11 Uhr 30.
6: Na Radio Orange. Orange.
2: 12 Uhr.
7: Jazz Café.
2: 13 Uhr.
8: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.

0: when you get to Waikiki, Waikiki.
1: Das war's für heute vom Jazzcafé. Es verabschiedet sich Randhild Salzer. Ich wünsche all meinen Zuhörerinnen noch einen entspannten Sonntagnachmittag.
2: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
3: Değerli dinleyenler, 14 günlük bir aradan sonra Panorama Türkiye'de tekrar birlikteyiz. Burası FM 94.0, Radyo Orange. Gün geçmiyor ki bir silahlı saldırı, bir cinayet haberi gelmesin. Deyim yerindeyse ülkede olaysız gün yok. Neredeyse herkesin huzuru kaçtı. İnsanlar artık sokaklarda korkuyla yürüyor. Böylelikle bir Panorama Türkiye'nin daha sonuna geldik. Her türlü soru ve dilekleriniz için e-posta adresim erbas.ertugrul@o94.at. En güzel, en huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
5: Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support? For your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
6: 13 Uhr.
7: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
6: 15 Uhr. 15 Uhr 45.
8: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen.
2: Orange 94.0. Das Freiradio in Wien.

Orange FM 94.0 Radyo Biz programından selamlar. Ben Ege. Ağustos Viyana'yı hem aşırı sıcaklarıyla hem de etkinlikleriyle kavurmuş durumda aslında. Bugün dümenimizi farklı bir janraya çevireceğiz. Her zaman yaptığımız gibi ama bugün de sahneyi hem Avrupa hem de Türkiye arasında yaşamış bir house müzik efsanesine ayırıyoruz. Adı Baç. Birazdan hikayesini tek tek anlatacağım. Ama önce müziği konuşsun diyorum. Şu an başlatacağım set onun Sir Coloco için çaldığı bir kayıt. Sir Coloco Ibiza'nın efsane underground bir partisi. Sesi açıyoruz, şimdi arkamıza yaslanıyoruz ve başlıyoruz efendim. İyi dinlemeler.

Evet, sevgili Radyo 94.0 dinleyicileri, birkaç teknik aksaklık yaşandı ama aslında tüm hızıyla devam ediyoruz programımıza. Bülent Güller dinliyoruz. Buç sahne adı. Türk kökenli, Almanya'da Mainz'da doğmuş, büyümüş. Ve ikinci kuşak Türk göçmeni. Tam o iki kültür arasında büyüyen bir kuşaktan. Ve dünyanın bugün en tanınan house ve tekno prodüktörlerinden birisi kendisi. Ibiza, Dubai'de yaşıyor. Ama başladığı yer hiç kolay değilmiş. Genç yaştan ilk pick-up'larını alabilmek için çok fazla zorluk çekmiş. Hikayelerini de okuyoruz. Şu an çalan kayıt da aslında çok özel. W Amsterdam setini dinliyoruz şu an W Hotel'den. Ve aynı zamanda Circo Loco, Ibiza, DC10 gibi dünyaca ünlü kulüplerden doğmuş çok iyi bir underground isim kendisi. Hatta ne kadar ciddi bir isim olduğunu birkaç örnekle anlatalım. 2 yıl üst üste en iyi prodüktör seçiliyor. 2 tane Ibiza DJ ödülü, Ricardo Villalobos'lar, Maceo Plex'ler, Kaine müziklerle beraber elektronik müziğin en büyük isimleriyle birlikte çalışmış. Yani aslında duyduğumuz akış rastgele değil, 20 yıllık bir birikimin sesi.

kuruyor. Deep House groove'larından daha psikedelik, hipnotik yerlere kadar gidiyor aslında. Bir formüle bağlı değil, her sesi farklı bir DJ dinliyoruz. Şu an Viyana'da sokaklar nasıl kaynıyorsa, festival sezonun enerjisini işte biz de radyomuzda aynen bu şekilde taşıyoruz buraya. Dışarı çıkamadıysanız ya da biraz nefeslenmek istiyorsunuz, bu bir saat sizin içindi. Kalan

Alman doğumlu, Türk kökenli bir house ustası Boç'u dinledik bugün sevgili dinleyiciler. Umarım bu Ağustos sıcağına ve festival sezonuna yakışır bir saat oldu. Ben Ege, Orange FM 94.0'dayız. Radyo bizden konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın, bol bol su için ve müzikle kalın. Görüşmek üzere efendim.